0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da dün akşam Avustralya'ya varan IŞİD gelinleri olarak bilinen kadınlar ve çocukları hakkındaki bölümümüz var. Programın ikinci yarısında ise SBS Türkçe ailesine yeni katılan ünlü şef Somer Sivrioğlu ile yaptığımız röportaj olacak. Somer Şef'le birkaç haftada bir konuşacağız. Ünlü Şef'le yaptığımız ilk röportaj işkembe çorbası hakkında. Yunanistan'ın işkembe çorbasının Yunan olduğunu resmi olarak tescil etmeye çalışması sonrası Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilim baş göstermişti. Somer Şef'le arkadaşımız Nilgün Kılıç işkembe krizini konuştu. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran, müzakereler devam ederken birbirlerine karşı saldırılar başlattı. Eski IŞİD militanlarının Avustralya'daki ailelerinden 3 kadın Avustralya'ya vardıklarında tutuklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a statü verilmesi önerisi konuşulmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, müzakerelerin ortasında birbirlerine karşı saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu yaptığı açıklamada, İran'a karşı misilleme saldırıları düzenlediklerini ve füze ve insansız hava aracı fırlatma alanları da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri güçlerine saldıran İran askeri tesislerini hedef aldıklarını belirtti. Açıklamada, 3 Amerika Birleşik Devletleri donanması destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran'ın çok sayıda füze, insansız hava ve deniz aracı fırlattığını söyledi. İran'ın en üst düzey askeri komutanlığı Amerika Birleşik Devletleri'ne ateşkesi ihlal etmekle suçlarken İran Devlet Televizyonu İRIB'in Telegram'da yaptığı bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na doğru ilerleyen bir İran petrol tankerini hedef aldığını iddia etti. Bir güvenlik uzmanı, dün gece Avustralya'ya dönen IŞİD'le bağlantılı bir düzineden fazla kadın ve çocuğun olası güvenlik tehditlerini en aza indirmek için yıllarca izlenebileceğini söylüyor. Aileler, Suriye'deki bir mülteci kampında yıllarca tutuklu kaldıktan sonra dün havaalanında polis, destekçileri ve medya tarafından karşılandı. Gruptaki 3 Avustralyalı kadın, Avustralya'ya vardıklarında tutuklanırken, kölelik, insanlığa karşı suçlar ve terörizm suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. ABC News'un kahvaltı programında konuşan Deakin Üniversitesi'nden aşırı

0: advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Sosyalleşme ve Avustralya normlarına ve toplumuna etkili bir şekilde yeniden entegre olma fırsatı verilecek mi diye konuşuyor. Avustralya, Gelecek Fonu'nun İsrail'in Gazze'yi bombalamasında yer alan silah şirketlerine milyonlarca dolar yatırım yaptığı ortaya çıkmasıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor olabileceği konusunda uyarıldı. Son Future Fund yani Gelecek Fonu yatırım raporu, ülkenin egemen varlık fonunun İsrail silah şirketi Elbit Systems ve İsrail Hava Kuvvetleri'ne askeri savaş uçakları tedarik eden Lockheed Martin'e yatırım yaptığını ortaya koydu. Avustralya Filistin savunuculuk ağından Hazine Bakanı Jim Chambers ve Maliye Bakanı Kathy Gallagher'e gönderilen bir mektupta, federal hükümetin Mayıs bütçesinde Gelecek Fonu'nun yatırımlarını ele alması ve Avustralya'nın parasının İsrail silahlarına akışını engellemesi çağrısında bulunuldu. Ancak federal hükümet sözcüsü, Gelecek Fonu'nun hükümetten bağımsız olarak yatırım yaptığını ve yasal olarak nereye yatırım yapacağı konusunda yönlendirilemeyeceğini söylemekte. İspanya, Gazze'ye giden bir filodaki İspanyol aktivistlerin gözaltına alınmasını kabul ve tahammül edilemez olarak nitelendirerek İsrail'in Madrid'deki en üst düzey temsilcisini çağırdı. İspanyol vatandaşlar hala tutuklu durumda bulunuyorlar. Daha büyük bir grupla birlikte Yunanistan açıklarında uluslararası sularda gözaltına alınan aktivistler, diğer aktivistler Avrupa'ya sınır dışı edilirken İsrail'e götürüldü. Erkekleri temsil eden İsrail İnsan Hakları grubu Adala, gözaltında kötü muameleye maruz kaldıklarını söylerken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Sözcüsü Tamin El-Katin de, aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
5: Israel must immediately and unconditionally release Global Samud Flotilla members Saif Abu Kishik and Tiago de Avila, who were detained in international waters and brought to Israel.
4: El-Katin, İsrail, uluslararası sularda gözaltına alınan ve İsrail'e götürülen ve suçlama olmaksızın tutukluluk halleri devam eden küresel Sumud filosu üyelerini derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır. Dayanışma göstermek ve Gazze'deki Filistin halkına insani yardım ulaştırmaya çalışmak suç değildir ifadelerini kullanıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada işkence iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu iddia etmekte. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'la geçen ay ilan edilen kırılgan ateşkesi tehdit eden İsrail'in çarşamba günü Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği İsrail saldırılarını savundu. İsrail ordusu bir Hizbullah komutanını hedef aldığını açıklarken Netanyahu, İsrail düşmanları için dokunulmazlık olmadığını söyledi. Beyrut'un güney banliyölerini kontrol eden Hizbullah, yapılan saldırı ve komutanın durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kendi kendine ilan ettiği güvenlik bölgesinde taraflar arasında karşılıklı ateş devam etmekte.
6: Yesterday evening we eliminated the commander of Hezbollah's Radwan force in the heart of Beirut. This is the same senior terrorist who led the plan to conquer the north. He thought he could continue to direct attacks.
4: Dün akşam Beyrut'un kalbinde Hizbullah'ın Radwan gücü komutanını etkisiz hale getirdik diyen Netanyahu, bu kuzeyi fethetme planını yöneten üst düzey bir terörist. Beyrut'taki gizli karargahından güçlerimize ve topluluklarımıza yönelik saldırıları yönetmeye devam edebileceğini düşünüyordu, açıklamasında bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik

0: Atomik saldırılarının durdurulması, Tahran'ın Washington'la yaptığı müzakerelerde en önemli taleplerinden birisi durumunda. Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeden çok memnun olduğunu belirterek, Trump'ın Küba'yı işgal etmeyeceğini belirtmesinden de memnuniyet duyduğunu söyledi. Brezilya Cumhurbaşkanı'nın hasar görmüş ilişkileri yeniden kurma çabası kapsamında, görüşmelerin ticaret, güvenlik ve kritik mineraller konularına odaklanması bekleniyordu. Brezilya Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri ve Küba arasında arabulucu olarak hareket etmeye istekli olduğunu söylüyor.
1: If he needs help to discuss Cuba's situation, I am completely at his disposal.
0: Da Silva, eğer Küba'nın durumu hakkında konuşmak için yardıma ihtiyaç olursa, tamamen emrindeyim. Çünkü eğer tercüman doğruysa, Küba'yı işgal etmeyi düşünmediğini söylediğini duydum. Bunu tercüman söyledi ve bence bu harika bir işaret diye konuştu. Sevilen doğa bilimci Sir David Attenborough, bugün 100. yaş gününü sessizce kutlamayı umduğunu söyledi. Kendisine gönderilen tebrik mesajlarından tamamen bunaldığını belirten Attenborough, iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti. Doğa bilimcinin bu önemli dönüm noktası Royal Albert Hall'da canlı bir etkinlikle kutlanacak.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by...
0: Doğum gününden önceki gece kaydedilmiş bir sesli mesaj paylaşan Attenborough, 100. yaş günümü sessizce kutlamayı düşünmüştüm ama anlaşılan birçoğunuzun başka fikirleri varmış. Anaokulu gruplarından, huzur evleri sakinlerine her yaştan sayısız birey ve aileden gelen doğum günü tebrikleriyle boğuldum. Her birine ayrı ayrı cevap veremem ama hepinize en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum sözlerini sarf etti. Bununla birlikte yapılan törende Sir David'e saygı duruşunda bulunan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, yeni bir yaban arısı türüne Attenborough'un ismini verdi. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü verilmesi önerisine siyasi partilerden tepki gelmeye devam ediyor. DEM Parti Bahçeli'nin bu açıklamalarını desteklerken parti sözcüsü Ayşegül Doğan süreçte gecikme var diyor ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessizliğine dikkat çekiyor.
3: Süreçte belirsizlikler var. Gecikme var. Bu gecikme endişeleri arttırıyor. Sessiz kalmak değil, aksine ses vermek, bu sesi güçlendirmek, bu siyasal iradeyi açık ve cesur bir biçimde ortaya koymak gerekiyor.
0: Muhalefetin bazı partilerinden ise Bahçeli'nin bu açıklamalarına sert tepki geldi. Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bahçeli'nin Öcalan önerisini akıl ve vicdan dışı olarak niteledi.
4: Askerimizi, polisimizi, korucumuzu, öğretmenimizi şehit eden, Beşik'teki bebeklerin katliam emrini veren adamı Devlet Bahçeli barış ve siyasallaşma süreci koordinatörü atıyor. İnanılır gibi değil. Oldu olacak, eş başkan yapın adamı ya.
0: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Bahçeli'nin sözleri hakkında rezilliğin dik alası ifadelerini kullandı.
5: Ya bu yapılan iş doğrudan doğruya suçu ve suçluyu övmektir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bunlar niye susuyor? Bu önermeye bir şey demesi gereken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
0: Bununla birlikte barış anneleri barış ve demokratik toplum süreci kapsamında siyasi parti ziyaretlerine MHP ile başlarken görüşmelerde MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, annelere Kürtçe olarak hoş geldiniz diye seslendi. Anneler Günü öncesinde barış ve kardeşlik temennilerini iletmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen ziyarette, Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe verileceği

öğrenildi. Öte yandan terörsüz Türkiye ülkemizin önündeki en büyük fırsat penceresi, en önemli proje diyen Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir dönemden geçildiğini belirterek büyümede ivme kaybı riskine dikkat çekti. Türkiye'de Danıştay, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen mevkiinde 6 mahallede tarım olarak kullanılan özel mülkün aceleyle kamulaştırma kararlarının yürütülmesini durdurdu. Kararın ardından traktörlerle konvoy yapan köylüler Akbelen direnişçisi Esra Işık'ın tahliyesini istedi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bahar Şenliği kapsamında sahne alan İlkay Akkaya'nın konseri savaş alanına döndü. Konser sırasında arbede yaşanırken olay sonrası Akkaya, Türk bayrağına yönelik bir saygısızlık olmadığını belirterek olayların provokasyon sonucu geliştiğini ifade etti. ODTÜ rektörlüğü ise yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 32 lira 66 kuruştan, 72 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentin işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 15 derece, Sydney güneşli 21, Melbourne yağışlı 16, Perth güneşli 24, Adelaide az yağışlı 19, Hobart'ta yağışlar artmakta 9, Wollongong güneşli 20, Newcastle güneşli 22, Brisbane'da güneşli 23, Cairns'te yağmur ihtimali var 29 ve Darwin güneşli 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

0: Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: Landy listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card, so let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: SBS Audio.
0: Kendinizi bulmak için oynata basın.
9: Yalçı Adalya,准备好了吗?
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplapt karvata hai.
14: Far from the partisan politics of
0: camp. 60'dan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcastlar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
15: sbs.com.au/audio.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle: Cumhur İttifakı yıllardır PKK terör örgütü üzerinden oy topladı. Sonra küçük ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli müthiş bir U dönüşü ile herkesi şaşırttı. Yıllardır bebek katili dediği Öcalan'ı kurucu önder, son olarak da statü verilmesine, hatta adını barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun.

0: dedi. Güvenli ev, çalışma ofisi yapıldığını biliniyor ama ne güzel ülke, bari bir de maaş bağlasaydınız. AKP'nin yargısı CHP üzerindeki Putlan davasını sürekli olarak uzatarak kamu önünde yıpratma politikasını devam ettiriyor. 19 Mart süreci 50 milyar dolar kayba neden oldu. Bunu göz önüne alarak daha da uzatacakları kesin. AKP iktidarını CHP'nin bölünmesine bağlayan saray daha çok bekler. İlk seçimde elde Kur'an, dilde yalan, midede haram edebiyatı sona erecek. Türkiye kazanacak demiş bu dinleyicimiz. Ömer Aytekin Bey'in mesajı şöyle: merhabalar ve iyi yayınlar. Türkiye'mizde Yıldırım Han diye 6000 kilometre menzilli süpersonik füze üretildi. Dünkü yayınınızda bundan bahsedersiniz diye bekledim ama bahsetmediniz. Sanırım iyi olan şeylere kızıyorsunuz veya önemsemiyorsunuz. Eğer CHP propagandasından zamanınız kalırsa lütfen memlekette olan iyi gelişmelerden de bahsetmenizi bekleriz demiş bu dinleyicimiz Ömer Bey'e. Yani çarşamba günü haberlerde bahsettik bu konuda ve mesajlarda da bahsettik. Ömer Bey çarşamba günkü yayınımızı kaçırmış olabilir. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz deniyor ki Türkiye'de hak, hukuk yok, adalet yok, iyi güzel de bütün bunlar olmasaydı şimdi bütün hırsızlık, yolsuzluk ve CHP belediyelerinde çalışan kızların yaşında memuriyetlerle otellerde alem yapan belediye başkanları cezaevinde hücrelere konmazdı diyor. İbrahim Bey Melbourne'dan mesajı şöyle: iyi yayınlar demiş. Eski dünyayı genç yeni ile Türkiye Cumhuriyeti'ni özlüyorum. Eğitim öğretim değişti, basın yayın iletişim yozlaştı, insani duygular ve doğa özelliklerini yitirdi, eşkıyaların hakimiyet kurduğu, zalimlerin ve maddiyat sahiplerinin sahibi olduğu dünyada mücadele etmek için herkese kolaylıklar diliyorum demiş. Evet, birkaç tane daha mesaj var, onları da yayınımızın geri kalanında okuyabileceğiz. Sayın dinleyiciler, biliyorsunuz, en azından haberleri takip ettiyseniz biliyorsunuz, dün akşam Suriye'deki Evroş kampında yıllarca kalan 3 kadın ve çocukları Avustralya'ya geldiler. Bu konudaki bölümümüzü dinliyoruz şimdi. IŞİD'le bağlantılı bir grup Avustralyalı kadın ve çocuk Suriye'deki bir gözaltı kampında yıllar geçirdikten sonra dün akşam Avustralya'ya geri döndü. Kadınlardan üçü varışlarının hemen ardından gözaltına alındı. Şimdi yetkililer gruptaki çocukların refahını ve topluma yeniden entegrasyonunu sağlamaya odaklandıklarını söylüyor. İslam Devleti yani IŞİD örgütüyle bağlantıları olan 3 Avustralyalı kadın Suriye'den Avustralya'ya geri döndükleri anda suçlamalarla karşı karşıya kaldı. IŞİD'le bağlantıları olan kadınlar ve çocukları bir aile grubunun parçası olarak ülkeye geldi. Victoria eyaletinden gelen 53 ve 31 yaşındaki iki kadın Suriye'de işledikleri iddia edilen köleleştirme dahil insanlığa karşı suçlarla suçlanıyor. Her iki kadının da her biri en fazla 25 yıl hapis cezası gerektiren çok sayıda suçlamayla mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. Bu arada 32 yaşında bir kadın ilan edilmiş bir çatışma bölgesine girip orada kaldığı ve IŞİD'e katıldığı iddiasıyla Sydney'de gözaltına alındı. Bu iki suçlamanın her biri içinde en fazla 10 yıl hapis cezası öngörülüyor. Avustralya Federal Polisi Terörle Mücadele Yardımcısı Stephen Nutt bu suçlamaların yıllarca süren polis çalışmalarının sonucu olduğunu söyledi.
1: Operational planning for these matters started in 2015.
0: Bu konuyla ilgili operasyonel planlama 2015 yılında başladı. Tek söyleyebileceğim, toplumun güvenliğinin ilgili tüm kurumlar için bir numaralı öncelik olduğu diyor. Hafta başında federal hükümet grubun uçak biletlerini ayırttığını doğrulamıştı. Başbakan Anthony Albanese hükümetin bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesinde hiçbir rol oynamayacağını yineledi.
2: The government has not and will not provide any assistance to this group. These are people.
0: Hükümet bu gruba herhangi bir yardımda bulunmadı ve bulunmayacak. Bu kişiler tehlikeli bir terör örgütüne katılmak ve çocuklarını olağanüstü bir duruma sokmak gibi korkunç bir seçim yapmışlardır diyor. Bu kadınlar Suriye'deki IŞİD militanlarıyla algılanan veya gerçek bağlantıları nedeniyle genellikle IŞİD gelinleri olarak anılır.

0: diyor. 2019 yılında Suriye'deki IŞİD örgütünün çöküşünden bu yana bu kişiler Suriye'nin kuzeyindeki El Roj gözaltı kampında yaşıyorlardı. Muhalefet geri dönen kadın ve çocukların potansiyel bir güvenlik riski oluşturduğu endişesini dile getiriyor. Ulusalcılardan Senatör Bridget McKenzie, 9. kanalın Today programında hükümetin bu kişilerin dönüşünü iptal etmesi gerektiğini söylemişti.
1: There are serious concerns about this cohort of women who left Australia to raise their children.
0: Bu grup kadın hakkında ciddi endişeler var. Ve hükümetin ulusal güvenlik gerekçesiyle neden seyahat belgelerini iptal etmediğini bilmek istiyorum diyor. Ancak İçişleri Bakanı Tony Burke, Avustralya vatandaşı oldukları için hükümetin geri dönüşlerini engellemek için yapabileceği pek bir şey olmadığını söyledi.
2: There are very serious limits on what can be done with respect to preventing a citizen of a country returning to their country.
0: Bir ülkenin vatandaşının ülkesine dönüşünü engelleme konusunda yapabileceklerin çok ciddi sınırları var. Elimizdeki yasal eşik geçici sınır dışı etme emriyle ilgili. Şu ana kadar bu eşiğin aşıldığına dair bir bildirim aldım ve bu bildirimi aldığımda derhal harekete geçtim. O sınır dışı etme emri hala yürürlükte diyor. Yetkililer çoğu kötü koşullarıyla ve aşırılıkçı grupların varlığıyla bilinen toplama kamplarında doğmuş olan bu çocukların akıbeti hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Çocukların Avustralya toplumuna yeniden entegre olmaları için yardıma ihtiyaçları olduğu söyleniyor. Avustralya Federal Polisi Başkanı Chrissy Barrett, bazılarının muhtemelen radikalleşmeden arındırma desteğine ihtiyaç duyacağını söyledi. Bağımsız Senatör David Pocock, 9. kanalın Today Show programında çocukların ebeveynlerinin kararları nedeniyle cezalandırılmaması gerektiğini söyledi.
3: But I think the thing that we really have to distinguish here is between grown adults and children who have.
0: Bence burada gerçekten ayırt etmemiz gereken şey yetişkinlerle yurt dışına gitme konusunda söz hakkı olmayan çocuklar arasındaki fark. Onları radikalleşip geri dönebilecekleri bir yerde tutmaktansa hem kanunun tüm gücüne maruz kalabilecekleri hem de radikalleşmeye karşı programlara katılabilecekleri Avustralya'ya geri getirmek istiyoruz. Bu yüzden tüm bu tartışmayı özellikle de çocuklarla ilgili kısmı gerçekten çok hayal kırıcı buluyorum. Onlar Avustralya vatandaşı ve evet onları kesinlikle sorumlu tutabiliriz ancak Avustralyalı çocuklar ikinci bir şansı hak ediyor diyor. Eğitim Bakanı Jason Clare, hükümetin IŞİD grubunun destekçilerine hiçbir sempati duymadığını ancak çocukların suçlu olmadığını ve her ailenin durumunun farklı olduğunu söylüyor.
4: Children don't get to pick who their parents are. And these children have seen things that no child.
0: Çocuklar ebeveynlerini kendileri seçemezler ve bu çocuklar hiçbir çocuğun görmemesi gereken şeyler gördüler. Yaşadıkları travma bir süre daha onlarla birlikte olacak. İşte bu yüzden federal polisin yapacağı ve yapması gereken iş çok önemli diyor.
5: Sayın dinleyiciler, birkaç tane son dakika gelişmesini size aktarmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın hemen hemen her gün olabileceğini, her an olabileceğini açıkladı. Ancak yine de İran'ın anlaşmaya yaklaşmaması durumunda yine tehditlerine devam ediyor. Bu arada Federal Hazine Bakanı Jim Chalmers da gelecek perşembe açıklayacağı yeni bütçenin bütçede 64 milyarlık tasarruf olacağını söylüyor. Bunun büyük çoğunluğu 34 milyar doları NDIS'teki reformlardan gelecek. Bu arada New South Wales Victoria sınırındaki Ferrer seçimlerinde liberallere aitti biliyorsunuz. Susan Lee başkanlığı kaybettikten sonra hem görevinden hem de meclisten, parlamentodan istifa etmişti. Ara seçim yapılıyor şimdi Ferrer'de, federal ara seçim ve orada da koalisyonun kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor. One Nation Tek Ulus Partisi ve bir bağımsız vekil, bağımsız aday önde götürüyor oradaki seçimi. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking?

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
7: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Ünlü Avustralyalı Türk şef Somer Sivrioğlu artık birkaç haftada bir konuğumuz olacak. Nilgün Kılıç'ın yaptığı röportajlarda Somer Şef'le Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerini ve güncel bazı gastronomik konuları konuşacağız. İlk konumuz İşkembe krizi.

Daha küçücük bir çocukken anneanne mutfağında başlayan, daha ileriki yaşlarda annesinin işletmesinde büyüyen ve Avustralya'da Sydney'de zenginleşen ve buradaki restoranlarıyla Avustralyalılara, Türkiye'deki restoranlarıyla da kendi ulusuna eşsiz lezzetler sunan ve gastronomi alanında markalaşan bir isim Somer Sivrioğlu'yla artık radyomuz için bir dizi söyleşiler yapacağız ve bunu duyurmanın heyecanını sizlerle paylaşmak istedim.

0: Milyonların Türkiye'de MasterChef'te tanıdığı ünlü şefle, Somer Şef'le Türk mutfağının zenginliklerini konuşacağımız söyleşilerimizin ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. Lafı hiç uzatmıyorum. Somer Şef'e merhaba diyelim hemen. Merhabalar Somer Şef'im.
1: Merhaba Nilgün Hanım. Ben de çok heyecanlıyım. SBS benim evim gibi çünkü ben yıllarca SBS'te program yaptım, siz de biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama bir yaklaşık herhalde büyük ihtimalle 10-12 senede bir aradan sonra tekrar SBS'te olmak beni de çok mutlu ediyor.
0: Bizim için de gerçekten çok büyük bir heyecan. Sizinle böyle bir dizi söyleşi yapacağız. 15 günde bir dinleyicilerimize sunacağız. Neler konuşacağız? İsterseniz biraz siz anlatın dinleyicilerimize.
1: Tabii ki benim şu andaki hayatım zaten yani beni takip edenler bilir, takipçilerim bilirler. Genelde Nisan ayı gibi Türkiye'ye geliyorum MasterChef programı için. Çok yoğun bir program çekimiyle Ocak ayına kadar Türkiye'de oluyorum. Ondan sonra da Avustralya, Sydney'e gelip Sydney'deki restoranlarımın başına ve ikinci vatanıma dönüyorum yaklaşık 3-4 ay kadar. Şimdi yeni Türkiye'ye döndüm. O yüzden sohbetlerimizi en azından 2026 sonuna kadar ben Türkiye'de, siz Sidney'deyken beraber yapacağız. Neler konuşacağız? Türkiye'deki gastronomi gündemini konuşacağız. Türk mutfağını tabii ki konuşacağız. Türkiye'de neler oluyor onu konuşacağız. Özellikle gastronomi alanında, benim alanımda. Ama tabii ki ben Avustralya'da da 3 restoranım olduğu için Avustralya'da da neler olduğuyla çok alakalıyım. Bütün ekibim orada. Onlarla her sabah toplantımızı yapıyoruz. Hatta bugün de az önce onlarla olan toplantımı bitirdim, haftalık toplantımı. O yüzden Avustralya'daki gündemi de çok yakından takip ediyorum. Oradan da bir sorularınız olursa veya orada da konuşmamız gereken bir gündem olursa seve seve konuşuruz.
0: Şimdi ben ilk söyleşimize gündemdeki sıcak bir konuyla başlamak istiyorum. Gastronomi mirası tartışmalarına bu kez işkembe çorbası eklendi biliyorsunuz. Yunanistan işkembe çorbasını UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası olarak tescil ettirmek için harekete geçti. Şimdi cacık, yoğurt, baklava, kokoreç, döner derken şimdi de Yunanlılar işkembeye el attı. Ne demek istersiniz bu konuda?
1: Valla yapmazsanız yaparlar. Yani eğer siz kaydetmezseniz, siz o değerlere sahip çıkmazsanız bir başkası çıkar. Zaten yani Yunan kültürüyle bizim çok ortak kültürümüz var. Özellikle gastronomi kültürümüz, gastronomi

0: hayatınız oldukça ortak. Çünkü Türkiye'de özellikle Osmanlı İmparatorluğu zamanında çok ciddi bir Yunan tebaası, Yunan nüfusu var. Daha sonra tabii onlar ülkelerine geri dönerken Yunanistan'da yaşayan pek çok Türk vatandaşımız da Türkiye'ye geri geldi mübadele zamanında. O yüzden aslında çok girift, çok birbiri içine geçmiş iki kültür. Hem mutfak konusunda hem yemek konusunda. Başka konularda da sanatın her alanında, müzik konusunda da çok zaten birbirine benziyor bütün sanatımız. Ama yemek konusunda ayrılması zor bir düşman kardeşlik var açık söylemek gerekirse. Ama Yunanistan bunu bizden kayıt altına alma işini çok iyi yapıyor. Ben zaten konuştukça bunu çok belirteceğim konulardan biri olacak. Bizim Türk mutfağının en büyük sorunlarından biri zaten bu sekreterya, bu defter tutma, kayıt tutma olayı. Bizde genelde sözle bu tip olaylar olduğu için mutfak kültürü, mutfak hikayeleri hep sözle olduğu ve yazılı kayıtlarımız çok geç başladığı için o elimizde çok fazla kayıt yok. Ve kültür olarak da bizimki daha çok daha konuşma üzerine olan bir kültür, daha hikayeler üzerine olan bir kültürümüz olduğu için kayıt altına alma konusunda biraz tarihsel olarak geride kaldık. Onu bir an önce kapamamız lazım. Yani bu tip UNESCO gibi, diğer farklı işte coğrafi işaretlemeler gibi dünyadaki konulara sekreteryamızı güçlendirip ki bunun başında tabii ki bakanlığın çekmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çekmesi lazım. Bu tip projelere Yunanistan'ın yapmasını beklemeden kendi projelerimize, kendi değerlerimize, kendi kültürel kimliğimize sahip çıkmamız lazım. Eğer yapmazsanız başkası gelir yapar. Biz de burada bunun sohbetini yaparız ancak.
1: Şimdi ben geçenlerde Türk kahvesi üzerine burada bir söyleşi yapmıştım Somer Bey ve orada mesela ben bile bilmiyordum. İlk kafenin İstanbul'da açıldığını ben bilmiyordum mesela. Onu öğrendim. İlk kafe bile İstanbul'da açılmış ve Türk kahvesi de mesela hak ettiği yerde değil, işkembe gibi belki de. O açıdan aslında buradaki büyük bir eksikliğimiz olduğu konusunda sizinle kesinlikle aynı fikirdeyim, katılıyorum. Yani 17. yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde bahsediyor mesela İstanbul'daki bu
0: Tabii ki.
1: işkembe çorbacılarından, değil mi, paçacılardan bahsediyor.
0: Tabii ki.
1: Eşsiz bir
0: Tabii
1: lezzet
0: ki.
1: olduğunu söylüyor. Ve biz bunun eksikliğini şimdi bu yüzyılda yaşıyoruz. Peki o zaman işkembe çorbasını biraz anlatalım mı? Bizim gastronomimizde nasıl bir yeri var?
0: Evet, yani bizim işkembe çorbamız tabii ki genel olarak bilinmesi gece belli bir saatten sonra gece 3'te böyle hayat kurtaran sarımsakla sirkeyle bir kendine getiren bir kase. Biz de genelde içki içtikten sonra veya gece uzun süre süren bir geceden sonra mideyi bir temizlemek için, kaplaması için yapılan aslında hem ekonomik hem de değerli bu ekonomik ürünleri değerli hale getiren çorbayla ve çok besleyici bir çorba. Zor bir çorba. Yani işkembe dediğimiz öyle diğer bizim hazır mercimek çorbalarımız gibi, yayla çorbalarımız gibi kolay bir çorba değil. Çok iyi temizlenmesi lazım. O yüzden işkembeyi genelde evlerde görmüyoruz. Çorbacılarda, işkembe çorbacılarda görüyoruz. O yüzden işkembe çorbacılarına gidiyoruz. Evlerde yapmak kolay değil. Yani saatlerce kaynatmamız lazım. Bir kere evi çok kokutur. Bazen iki ayrı tencerede yapılır suyunu çıkarabilmek için. Bizim işkembe çorbamız oldukça agresif bir çorba. Yani içinde limonu çok fazla, sirkesi çok fazla, gerekirse acısı çok fazla, sarımsağı çok fazla. O yüzden de gecenin sonunda içip hem mideyi temizliyor hem de çok ciddi bir aslında da sizin de az önce söylediğiniz gibi kültür mirası.
1: Hele şu son zamanlarda mesela bu sakatat ürünleri kolajen açısından çok zengin deniyor. Herhalde işkembenin de
0: Evet,
1: öyle bir
0: evet.
1: özelliği vardır, değil mi?
0: Özellikle kolajen açısından dediğiniz çok doğru. Çok zengin bir ürün. Artık yavaş yavaş zaten herkes bunun bilincine varıyor. Yani midesini ve bağırsak florasını koruyan uzun süre yaşıyor. Yani o yüzden de bu bağırsak florası içinde kolajenler ve faydalı bu tip faydalı mikrobiyotikler son derece önemli. Ama tabii bu UNESCO işi o kadar kolay değil. Yani öyle bu yemek benim diyene yemeği vermiyor UNESCO. Çünkü bizim yapmamız gereken bu geleneği, tekniği, kültürel bağlamı. Yani çünkü işkembe çorbası bizde sadece bir çorba olarak değil, aynı zamanda kültürel bir bağlantısı da var. Yani gece bir geç saatte içilmesi. Yani dünyada benim bildiğim hiçbir yer yok ki bu yani gece çorbacı kültürü olan.

0: Sadece işkembe değil, bütün sakatatlar işte kokoreç olsun, ciğeri olsun, diğer ürünleri olsun. Gece geç saatte, sabahın neredeyse sabah olmadan önce, kuşluk vaktinde 3 ile 5 arasında açık olan ve yenilen bir yemek türü, bir kültür mirası aslında. O yüzden yani öyle geç kalınmış da işkembe çorbasını da kaybettik diye bir şey yok. Sadece dediğim gibi bunlara iyi bir başvuru yapılması lazım ki aynı yoğurt gibi, sizin az önce söylediğiniz gibi Türk kahvesi gibi bu değerimizi de kaybetmeyelim.
1: Peki Somer Bey, bu ilk söyleşi için ben çok teşekkür ediyorum size. 15 gün sonraki konumuzu da o
0: Tamamdır.
1: zaman anons ederiz diye düşünüyorum. Olur mu?
0: Evet. Bu arada tabii şimdi genelde konuştuğumuz hep Avustralyalı
1: Evet.
0: Türkler bizim genel dinleyicilerimiz. Avustralya'da da çok fazla aslında gece çorbacımız yok. O yüzden de biliyorum pek çok orada kardeşimiz, eşimiz, dostumuz var. Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelerde bu tip çorbacıların olmasını ben vallahi çok isterim. Çünkü hem biz gideriz hem de misafirlerimizi, yani Avustralyalı arkadaşlarımızı götürürüz. O yüzden de iyi de bir iş fırsatı olabilir yani
1: Evet,
0: müteşebbis arkadaşlar
1: aslında
0: için. Bunu da bir düşünsünler.
1: Melbourne'da denendi o bizde.
0: Öyle mi?
1: Evet, bir ara denendi. Hatta bir bayan girişimci onu yapmayı denedi ama olmadı. Ama hani o
0: Evet.
1: gece olma meselesi bizdeki, Türkiye'deki o gelenek burada yok. Aslında olsa ne güzel olur, değil mi? Şeyler var ama biliyorsunuz artık her yere gece sabaha kadar açık kebap boksa açılıyor. Onlar yerleşmeye başladı Avustralya'da.
0: Ama
1: Belki
0: yani bizim kültürümüzde çorba çok daha faydalı kebaptan. Yani gece yatmadan önce içilecek olan bir çorba kebaptan çok daha vücuda faydalı. O yüzden tabii ki

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Anınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
3: SBS Türkçe'ylesiniz.
4: Sayın dinleyiciler, birkaç tane daha mesaj var. Onları okumak istiyorum. Bondi Harry Bey, birkaç yıl önce Efendi Restoranı'na gittim ve Somer Sivrioğlu şefle tanışma fırsatı buldum. Osmanlı ve modern Türk mutfağı hakkında derin bilgiye sahip, diyor dinleyicimiz. Mustafa Bey, Queensland'dan mesajında şöyle: yaklaşık 25 yıldır görüştüğüm çok iyi bir arkadaşım var ve kendisi Kıbrıs Rum kesiminde doğmuş. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk askerleri Kıbrıs'a çıktığında ailesiyle birlikte Yunanistan'a gidip orada yaşamışlar ve daha sonra Avustralya'ya göç etmişler. Avustralya'da tanıştık ve bir daha birbirimizden kopmadık. Bana her zaman kardeşimsin der. Aramızda anlaştık. Otlu peynir bizim hallumi peynir, onların işkembe çorbası, onların kelle paça. Bizim Türk kahvesi, bizim yaprak sarması, onların baklava, bizim demiş. Her şeyimiz, örf adetlerimiz, yemeklerimiz hepsi aynı. Bence tartışmaya hiç gerek yok. Belki dinimiz ayrı ama hayatımız aynı, demiş Mustafa Bey Queensland'dan mesajında. Bir başka dinleyicimiz, Yenişehir Rumuzlu dinleyicimiz: radyomuzda güzel işkembe sohbetini dinlerken İstanbul Dolapdere'deki tüm siyasetçilerin, sanatçıların daha gittiği Apik Usta'nın mütevazi işkembe salonunu bir kez daha özlemle anımsadım, diyor bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, yeni bir rapor Avustralya'nın iş yerinde yapay zekanın yayılmasını düzenlemek için ulusal bir stratejiye sahip olmadığını iddia ediyor. Rapor, hükümet yetkilileri, işveren ve sendika temsilcilerinin katıldığı Adelaide'de düzenlenen bir yapay zeka forumunda açıklandı. John Curtin Araştırma Merkezi'nin raporu, yapay zekanın Avustralyalı çalışanlar üzerindeki etkisinin teknolojiyle değil siyasi tercihlerle belirleneceğini savunuyor. Bu bölümü yayına arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
5: Avustralya, yapay zekanın iş yerlerinde yayılmasını düzenlemek üzere tutarlı bir ulusal stratejiye sahip değil ve bunun sonuçları, düzenlenmemiş sosyal medyanın yarattığı zararları bile gölgede bırakabilir. Geçtiğimiz hafta yayımlanan yeni bir rapor işte bu riske dikkati çekiyordu. John Curtin Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve Avustralya'nın en büyük perakende ve fast food sendikası SDA tarafından desteklenen bu çalışma, kontrolsüz iş yeri yapay zekasının çalışan gözetimini yoğunlaştırabileceği, güvensiz iş yükünü artırabileceği ve iş güvensizliğini derinleştirebileceği konusunda uyarıyor. Raporun yazarları, federal hükümetten ulusal bir yapay zeka görev gücü kurmasını, adil iş yasasını gözden geçirmesini ve teknolojinin ayak izi yönetilemez hale gelmeden önce yapay zeka odaklı iş yeri kararlarında insan denetimini zorunlu kılmasını talep ediyor. Geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanı Amanda Rishworth, AFR İş Gücü Zirvesi'nde federal hükümetin yapay zekanın çalışanlar üzerindeki etkilerine dair, iş gücünde nasıl bir açık yaratacağına dair analizi tamamladığını söyledi. Ön bulgular, yapay zekanın dosya memurları ve klavye operatörleri gibi rollerde büyümeyi yavaşlattığını gösteriyor, ancak daha geniş iş tanımları alışılmıştan daha hızlı değişmiş değil. Hükümet, işverenler ve sendikalardan oluşan yeni üçlü bir forum, geçtiğimiz salı günü ilk kez bir araya gelerek iş yerinde yapay zeka benimsenmesinde güven, yetenek, şeffaflık, güvenlik ve verimlilik konularını masaya yatırdı. Adelaide'deki bu forumda konuşan Çalışma Bakanı Amanda Rishworth, Albanese hükümetinin yapay zeka teknolojisinin kullanımının artışını göz ardı etmediğini söyledi.
6: In our second term, our government has been very focused on

0: what is happening around AI.
1: Bakan konuşmasında ikinci dönemimizde hükümetimiz yapay zeka etrafında olup bitenlere ve yapay zekanın sunduğu fırsatlara odaklandı. Ama aynı zamanda odak noktamız yapay zekanın faydalarını nasıl yaydığımız ve aynı zamanda Avustralyalıları nasıl güvende tutabileceğimiz konusu oldu. Ayrıca bu teknolojinin kullanımı konusunda da bir güven inşa ediyoruz ifadesini kullandı. Yapay zekanın iş yerlerinde kullanım oranlarının yükselişi hızlı oldu. Melbourne Üniversitesi İşletme Fakültesinden alınan verilere göre neredeyse her 5 çalışanın 3'ü yani %58'i iş yerinde düzenli olarak

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Fikirlerinizi kamuya açık bir şekilde değil, sizi yakından tanıyan özel bir dünyanın içinde konuşuyorsunuz. Bu da potansiyel olarak sizin dünya algılarınıza dokunuyor. Ve eğer doğru şekilde diyalog kurmuyorsanız, yapay zeka daha aşırı söylemi teşvik edebilir ve bazı olumsuz fikirleri pekiştirebilir diyerek endişesini dile getiriyor. Dr. Maher, İş dünyasında yapay zekanın kullanımı konusundaki son raporun ortak yazarlarından biri. Rapor, Avustralya'nın iş yerlerinde yapay zekanın yayılmasını düzenlemek için ulusal bir stratejiye sahip olmadığını savunuyor.
3: The big reason we've done this is because AI is one of these.
2: Yapay zeka bu devasa sonuç teknolojilerinden biridir. Her şeye etkileri olacak ama özellikle işlerin işleyiş şekline, diyor Dr. Maher. Sendikalar temel olarak yapay zekanın iş gözetimini, gereksiz iş yüklerini ve iş güvensizliğini artırabileceğinden endişe ediyor. Melbourne Business School'un araştırması, çalışanların %26'sının artan iş yükü ve stres, ayrıca tekrarlayan görevlerde artış bildirdiğini ve yarısından fazlasının teknolojiyi kullandıklarını açıklamadığını ve yapay zeka tarafından üretilen içeriği kendilerine ait olarak sunduğunu ortaya koydu. Dr. Maher bu durumun belli önlemler gerektireceği anlamına geldiğini söylüyor.
3: They've got the right idea in terms of understanding that this new technology is coming along and we want to make sure that
2: hükümet yetkililerinin bu yeni teknolojinin gelişimini anladıklarını ve Avustralya için işe yaradığından emin olmak istediklerini söylediklerini belirten Dr. Maher, ama bunu nasıl yapıyorlar diye soruyor. Ve Avustralya hükümetinin sahip olduğumuz kurumları ve düzenleyici çerçeveleri iki katına çıkarmasını ve bunları bu yeni teknolojinin yarattığı yeni zorluklar için güncellemesini istiyorum, diyerek sözlerine devam ediyor. Çalışma Bakanı Amanda Rishworth, yapay zeka kullanımıyla ülke genelinde verimlilikte bir iyileşme potansiyeli gördüğünü söylüyor. Ama endişeler olduğunu anladığını da sözlerine ekliyor.
4: We know that many Australians are anxious about AI and its impacts.
2: Birçok Avustralyalının yapay zeka ve etkileri konusunda endişeli olduğunu biliyoruz. İşverenler yapay zekayı çalışanlarına zarar verecek şekilde kullanırsa bu endişe güvensizliğe dönüşebilir, diyen Bakan Rishworth, bu endişenin çalışanların %73'ünün yapay zekanın iş güvenliği için olumsuz olacağını düşündüğünü ortaya koyan Redbridge anketinde görüldüğünü belirtti. John Curtin Araştırma Merkezi'nden Dr. Dominic Maher ise risklerin tek bir politika düzeltmesinin çok ötesinde olduğunu söylüyor.
3: Certainly a lot could go wrong and a lot could go fantastically. But you know, one of the things we have to do, especially in how AI affects work,
2: gerçekten çok şey ters gidebilir veya her şey harika gidebilir. Yapay zeka en büyük değişiklik olacak, diyen Dr. Maher, özellikle yapay zekanın iş konusunda herkesi olumlu şekilde etkileyeceğinden emin olmalıyız, diye konuştu.
5: Sayın dinleyiciler, sırada spor bölümümüz var.

Türkiye Süper Ligi'nde bu hafta sonu şampiyonluk bilmecesi çözülebilir. Galatasaray 4 puan farklı liderliğini devam ettiriyor. Bu hafta evinde Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, rakibini yenerse Fenerbahçe'nin alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi deplasmanda Konyaspor. Diğer maçlarda şöyle: Göztepe Gaziantep, Başakşehir Samsunspor, Eyüpspor Rize, Kocaeli Spor Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği Kasımpaşa, Alanya Kayseri ve Beşiktaş Trabzon.

Trabzonspor. Tüm maçlar Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazar sabah 3'te başlıyor. Bu arada 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak 3. takımı belirleyecek playoff maçları devam ediyor. Gelecek yıl Süper Lig'de oynaması kesin takımlarsa Erzurumspor ve Ahmetspor. Avustralya A Ligi'nde ise bu hafta sonu yarı final maçları oynanacak. Yarın 4'te Auckland Adelaide United, yine yarın 19.40'da Sydney FC Newcastle Jets maçları var. Rövanş maçları gelecek hafta sonu oynanacak. Victoria'daki toplam takımlarımıza bakacak olursak, Victoria Premier Ligi'ndeki Hume City yani Anadoluspor yarın 6'da Caroline Springs George Cross'la oynayacak. Victoria Premier Ligi 2'deki Hilalspor yani Wirralsee United yarın 2'de deplasmanda Moreland City ile oynuyor. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü Albion Rovers evinde yarın 3'te Williamstown'la oynayacak. Eyalet Kuzeybatı 3. Ligi'ndeki Çağrıspor yani Dallas City'de bu akşam deplasmanda Melton Phoenix'le oynuyor.

Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce hatırlatmakta yarar var. Bu pazar Anneler Günü. Yani küçük çocukları olanlar ve anneleri olanların kutlaması gereken bir özel gün. Bu arada haber başlıklarını size tekrar paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İran müzakereler devam ederken birbirlerine karşı saldırılar başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da pek yakında bir anlaşma olabileceğini söyledi. Eski IŞİD militanlarının Avustralya'daki aileleri eve dönmelerinin ardından 3 kadın tutuklandı. Bunlar arasında kölelikle suçlanan 2 kişi de var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a statü verilmesi önerisi konuşulmaya devam ediliyor Türkiye'de. Bu arada bir mesaj okumamıştım, onu da okumak istiyorum. 24 senedir gaz bulduk, petrol bulduk diye yalan haberlerden bıktık. Onun için bu füze olayına da inanmıyorum. Bana göre seçim yatırımı demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, hafta sonu yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 11 Mayıs 2026 Pazartesi saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/